Yaşanaç küçük ev, o sabah afilemek, bir senle muyan ne hiç küçük seretli engel, mert ne kemal dişerik, o mek